0: na nyerere
1: gana nyamuzi
0: kingana nyama nyere gine mulira mulya nyama
1: ndiye kandine Johani cheha
0: unie hanya mai
1: hakutiko ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye nd